0: ya safi sana ma beti nota na kile mali we taje femelo taje femelo
1: eto kunalo
0: nemye
1: weri titi ya muna titi
0: bye bye gabileta ge
1: long sacha afna ne ritara le sanyombo ko leta lo gere ga turu ru tu kugina ya ne che chonjo ga sa che sir na tra ge nyor chal da ge
0: kabisa namji ata ge
1: ko ko ra le
0: yes sir
2: Kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale